anahtarına mostarı. Dostuna anahtarına mostarı. Dostuna danı. Namostu bekari. Morga abukul.